0: barba e a grava. Sahme sarona e harafon. Yak sad marmi yak yak done choda.
1: Etraf dar televizyon tolo.
0: Goftuguho dar poshte parda.
1: Opozisyon darem vale hala.